Leonard Bernstein'in On the Town adlı müzikalinden 3 orkestral bölümü, Argovia Filarmoni Orkestrası'nın 25 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, 1973 doğumlu besteci Radolfo Schaschör'e ait Reverie Nocturne adlı yapıtla devam ediyor.

Rodolfo Schaeffer'ün Reverie Nocturne adlı eserini Rune Bergman yönetimindeki Argovia Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 25 Mayıs 2025 tarihli konseri Antonin Dvorak'ın Yeni Dünya'dan alt başlıklı Opus 95 Mi Minör 9. Senfonisi ile sona eriyor.

Varşovya Filarmoni Orkestrası'nın konseri Antonin Dvorak'ın Yeni Dünya'dan alt başlıklı Opus 95 Mi Minör 9. Senfonisi ile sona erdi. Programımız Ludwig van Beethoven'ın Opus 18 Sol Majör 2 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile devam ediyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 18 Sol Majör 2 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Amar Kuartet'ten dinledik. Robert Schumann var sırada. Bestecinin 1849 yılına ait Opus 111 Fantezi Parçalar albümünde yer alan ikinci eseri dinliyoruz.

Kasper Schumann'ın Opus 111 Fantezi Parçalar albümünde yer alan ikinci eseri piyanist Diana Kettler yorumladı. Programımızın bu bölümü Antonin Dvorak'ın orkestra için 1883 yılında bestelediği Opus 66 Scherzo Carpiccioso adlı eseriyle sona eriyor.

Antonin Dvorak'ın 1883 tarihli Opus 66 Re bemol majör Scherzo Capriccioso adlı eserini Rafi Armenian yönetimindeki Quebec Konservatuar Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Antonio Vivaldi'nin 95 katalog numaralı Re majör Oda Orkestrası konçertosunu ve Edward Grieg'in 1906 yılında yapılan kayıtta kendisinin seslendirdiği Köy Hayatından Manzaralar adlı albümünden Gelin Marşı başlıklı parçasını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Franz Schubert'le başlıyoruz. Bestecinin 1824 yılının Şubat ve Mart aylarında kaleme aldığı Rosamunde Quartet adıyla da bilinen La Minör 13 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Elias Quartet seslendiriyor.

Franz Schubert'in 1824 tarihli Rosamunde Quartet alt başlıklı La minör 13 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Elias Quartet seslendirdi. Johannes Brahms'ın solo piyano için kaleme aldığı Opus 10 4 balat dizisiyle devam ediyoruz.

Johannes Brahms'ın 1854 yılına ait gençlik dönemi eserlerinden Opus 10 4 Balat serisini piyanist Paul Lewis'den dinlediniz. 1951 doğumlu Letonyalı besteci Iman Zemzaris'in Yaz Flütü için Pastoral adını verdiği eseri var sırada.

Tonyalı çağdaş besteci Iman Zemzaris'in Yaz Flütü için Pastoral başlıklı eserini flüt sanatçısı Talivaldis Deksnis'ten dinlediniz. Antonio Vivaldi'nin 3 bölümden oluşan 95 katalog numaralı Re majör Oda Orkestrası konçertosuyla devam ediyoruz. Camerata Köln topluluğu seslendiriyor.

Antonio Vivaldi'nin 95 katalog numaralı Re majör Oda Orkestrası konçertosunu Camerata Köln topluluğundan dinlediniz. 20. yüzyılın Fransız bestecilerinden André Jolivet'in flüt ve piyano için kaleme aldığı Le Chant de Linos adlı eseri var sırada.

Pejorive'nin Le Chant de Linos başlıklı eserini flütte Ales Katsyan ve piyanoda Boyan Gorisek seslendirdi. Programımız Franz Joseph Haydn'ın Londra triolarından flüt, keman ve cello için do majör bir numaralı divertimento ile devam ediyor.

Joseph Haydn'ın Do majör divertimentosunu flütte Carol Winsing, kemanda Philip Setzer ve cello'da Carter Bray'den dinledik. Avustralyalı 20. yüzyıl bestecisi Percy Grainger'ın nefesli çalgılar için düzenlediği O Danny Boy adlı İrlanda ezgisi var.

Percy Grainger'ın düzenlediği O Danny Boy adlı İrlanda ezgisini Edmonton Nefesli Çalgılar Topluluğu'ndan dinlediniz. Edward Grieg'in 1906 yılında yapılan kayıtta kendisinin seslendirdiği Köy Hayatından Manzaralar adlı serisinden Gelin Marşı başlıklı parçasıyla devam ediyoruz.

Robert Grieg'in Köy Hayatından Manzaralar adlı eserinden Gelin Marşı başlıklı parçayı 1906 tarihli kayıttan bestecinin kendi yorumuyla dinledik. Programımızı 17. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Annibal Gregori'ye ait bir eserle noktalıyoruz. Solist, kornetler, klavsen ve orktan oluşan oda müziği topluluğu.

0: Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yayınlayarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İstanbul'da sabaha karşı kuvvetli yağış bastırdı. Yollarda su birikintileri oluştu. Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi Anadolu yakasında Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oluyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'de denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki kişi denizde kayboldu. Kayıp genç için havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara neden oldu. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Sakarya'da tavuk kesim fabrikasındaki bakım onarım sırasında soğutma sisteminin deposundan gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu. Bosna Savaşı'nın eli kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic, 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Toplantıda ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararı da memnuniyetle karşılandı. İsrail unsurları son olarak Suriye'nin güneybatısındaki Beit Cin kasabası yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Sınırdaki bazı köylere baskınlar düzenlendi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ulşey Ahmet göreve seçildi. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğine seçilen Şey Ahmet için tebrik mesajı yayımladı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyi ile Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan

7. yüzyılın İtalyan bestecilerinden Annibal Gregori'nin kaleme aldığı Neşeli Havalar adlı eserler dizisinden bir şakon dinledik. Euroradio

She hates to see that evening sun go down.

mother, black of this first earth.

Günaydın. Radyo 3 Sabah, Johann Sebastian Bach'ın 1027 sayılı 1 numaralı sol majör, viyola da gamba ve harpsikort için sonatıyla başlıyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1027 sayılı 1 numaralı sol majör, viola da gamba ve harpsikort için sonatından bölümler dinlediniz. Koyken ikilisi seslendirdi.

Ferdinand Ries'in Opus 28 si bemol majör, klarnet, violonsel ve piyano için üçlüsünden bölümler dinlediniz. Dieter Klöker üçlüsü seslendirdi.

Muzio Clementi'nin Opus 3 4 El Piyano için ikililerini dinlediniz. Draganova ve Ilisavski ikilisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerleyiz. Rusya'daki müzik yolculuğumuzun ardından şimdi rotamızı Polonya'ya çeviriyoruz. Bu kez yaşadığı ülkenin tarihini, özlemini ve kültürel kimliğini müziğine taşıyan besteci ve piyanist Frédéric Chopin'in dünyasına konuk oluyoruz. Chopin'in hikayesi Varşova'nın batısındaki küçük Polonya köyü Jelozowa Wola'da başlar. Geçmişi 16. yüzyıla uzanan bu köyde bulunan Skarbek ailesine ait malikanede, ailenin çocuklarına öğretmenlik yapan Mikolaj Chopin ve Justyna Kışızanovska'nın ikinci çocuğu olarak 1810 yılında bu malikanede dünyaya gelir. 1812'de malikanenin ana bölümünde yangın çıkar ve yangının çıktığı alan kullanılamaz hale gelir. Birinci Dünya Savaşı'nda da hasar gören bina, yıllar içinde birçok kez el değiştirir. 19. yüzyılın ikinci yarısında ise daha görkemli, tipik bir Polonya malikanesi haline getirilir. 1894'te Rus besteci Mili Balakirev'in girişimiyle malikanenin bulunduğu arazi içindeki parkta Chopin'in anısına bir anıt açılır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise burada Chopin'e adanmış bir müze kurulur. Jelozowa Wola, Chopin'in hayata gözlerini açtığı ve hatırasının yaşatıldığı köy olsa da, bestecinin asıl müzikal dünyası, küçük yaşta ailesiyle birlikte taşındığı Varşova'da şekillenir. Olağanüstü piyano yeteneğiyle dikkat çeken Chopin, kısa sürede Varşova'nın müzik çevrelerinde tanınır. Henüz gençlik yıllarında bestelediği eserlerde Polonya'nın halk müziğini ve özellikle danslarını kendi romantik diliyle yeniden yorumlamaya başlar. Bunun en güçlü örneklerinden biri polonezleridir. Polonya'nın geleneksel danslarından biri olan polonez, Chopin'in elinde yalnızca bir dans olmaktan çıkar, ulusal kimliğin müzikal ifadesine dönüşür. Şimdi sizlere Chopin'in polonezlerinden iki örnek sunuyoruz. Opus 71, 1 ve 3 numaralı polonezlerini piyanist Vladimir Ashkenazi seslendiriyor.

Friedrich Chopin'in iki polonezini dinlediniz. Piyanist Vladimir Ashkenazi seslendirdi. Chopin 1810'da dünyaya geldiğinde Polonya bağımsız bir devlet değildi. Toprakları Rusya, Prusya ve Avusturya arasında bölünmüştü. Chopin'in doğduğu Jelazowa Wola ve Varşova dahil olmak üzere toprakların büyük bölümü Rusya'nın egemenliği altındaydı. Chopin'in çocukluğu ve gençliği bu siyasi atmosferin içinde geçti. 1829 yılının son baharında henüz 20 yaşındayken Varşova'da bestelediği Opus 21 2 numaralı Fa minör piyano konçertosu da Polonya'nın kültürünü ve kimliğini koruma çabasına tanıklık ettiği bu döneme ait eserlerinden biridir. Chopin bu konçertoyu resmi müzik eğitimini tamamlamadan önce kaleme alır. Eser aslında Chopin'in yazdığı ilk piyano konçertosudur ancak birinci piyano konçertosundan sonra yayımladığı için 2 numara olarak adlandırılır. Konçertonun ilk seslendirilişi 17 Mart 1830'da Varşova'da gerçekleşir ve solist yine Chopin'in kendisidir. Şimdi sizlere Chopin'in bu konçertosunu sunuyoruz. Carlo Maria Giuliani yönetimindeki Los Angeles Filarmoni Orkestrası eşliğinde piyanist Christian Zimmermann seslendiriyor. Eserin bölümleri Maestoso, Allegretto, Allegro Vivace.

Paris'e geçer ve geride kalan hayatının büyük bölümünü Paris'te geçirir. Burada verdiği konserlerini ve bestelerinin gelirini ülkesine göndererek ülkesine maddi destek sağlar. Chopin'in Paris'te bulunduğu yıllarda bestelediği etütleri piyano tarihinin en önemli teknik ve müzikal eserlerindendir. Franz Liszt'e ithaf ettiği toplam 27 adet etüt, Opus 10, Opus 25 ve 3 yeni etüt olmak üzere 3 set halinde yayımlanmıştır. Şimdi sizlere bu etütlerden örnekler sunuyoruz. Bestecinin Opus 10, 3, 8 ve 12 numaralı etütlerini Maurizio Pollini seslendiriyor.

0: Frédéric Chopin'in etütlerinden örnekler dinlediniz. Piyanist Maurice Tiopolini seslendirdi. Chopin'in eserleri eşliğindeki Polonya turumuzun ilk bölümü burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda yeniden Polonya'da birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.
2: Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. Paavo Yarvi yönetimindeki Deutsche Kammerflarmoni Bremen tarafından seslendirilen ve Franz Schubert'in senfonilerinin tamamını kapsayan döngünün ilk albümü 2025 yılı Aralık ayında Sony etiketi altında yayınlanmıştı. Bestecinin 7. ve 4. senfonilerini içeren bu ilk albüm müzik camiasında heyecan yaratmış, Concerti dergisi bu kayıtları yakın zamanın en dikkat çekici yorumlarından biri sözleriyle nitelendirmişti. Döngünün 2. albümü bestecinin 5. ve 6. senfonilerini içermekte. 26 Haziran'da Sony etiketi altında yayınlanan bu albüm referans bir kaynak. Yarvi ve orkestra üyeleri eserlerin ifade yoğunluğunu büyük bir titizlikle işliyor. Sanatçılar, Mozart ve Haydn etkilerinin gözlemlendiği 5. senfoniyi, bestecinin giderek belirginleşen ferdi dilini rafine bir şekilde yorumluyor. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Paavo Yarvi yönetimindeki Deutsche Kammerflarmoni Bremen üyeleri Franz Schubert'in 5. senfonisini seslendiriyor. Eser 4 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro, 2. bölüm Andante con moto, 3. bölüm Menuetto Allegro molto trio, 4. bölüm Allegro vivace.

Avoyar ve yönetimindeki Deutsche Kammerphilharmonie Bremen tarafından seslendirilen ve Franz Schubert'in senfonilerinin tamamını kapsayan döngünün 26 Haziran'da Sony etiketi altında yayınlanan ikinci albümünden bir kayda kulak verdik. Paavo Yarvi yönetimindeki Deutsche Kammerphilharmonie Bremen üyeleri bestecinin 5. senfonisini seslendirdi. Çinli sanatçılar Wen Ma ve Zhiqin Wai iki romantik dönem bestecisini, Frédéric Chopin ve Frank Seser'ın eserlerinden oluşan bir seçkiyi bir araya getiriyor son albümlerinde. Sanatçılar, 12 Haziran'da Naxos etiketi altında yayınlanan bu albümde eserlerin melodik örgüsünü ve lirik duyarlılığını titizlikle yansıtmakta. 1993 yılında düzenlenen Çin 2. Ulusal Çello Yarışması'nda en yüksek özel ödüle layık görülen, akademik çalışmalarını Almanya'daki Rostock Müzik ve Tiyatro Üniversitesi'nde sürdüren Ma Wen, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini üstün dereceyle tamamlayan bir isim. Solistik kariyerinin yanı sıra Çin Merkez Müzik Konservatuvarı'nda profesör unvanıyla dersler veren sanatçı, genç piyanistlerin yetişmesine katkı sağlamakta. Çin'in genç kuşak piyanistleri arasında öne çıkan Zhiqin Wai ise Xuanfa Hulanyu Uluslararası Yarışması'nda kazandığı birincilik ödülünün yanı sıra 2024 yılında prestijli Cleveland Uluslararası Piyano Yarışması'nda elde ettiği birincilik ödülüyle özgün yorumculuğunu güçlü biçimde ortaya koyan bir isim. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Çinli sanatçılar, cello ve piyano için düzenlemesi Jules Delsa tarafından yapılan ikonik bir Frank Seser yapıtını, bestecinin La Majör keman sonatını yorumluyor. Eser dört bölümden oluşmakta. Birinci bölüm Allegretto ben moderato, ikinci bölüm Allegro, üçüncü bölüm Recitativo Fantasia ben moderato, Molto Lento, dördüncü bölüm Allegretto poco mosso.

0: Cellist Van Ma ve Piyanist Zijin Wai, cello ve piyano için düzenlemesi Jules Dessau tarafından yapılan ikonik bir Frank Sezar yapıtını, bestecinin La Majeure keman sonatını seslendirdi. Sanatçıların son albümünden bir kayda kulak verdik. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Polonya ve Alman kökenli bir aileye mensup olan Reinhold Glier, Rus klasiklerinin müzikal mirasını Glinka'nın gelenekçiliği ve Scriabin'in yenilikçiliği ile birleştirebilen, Azerbaycan Ulusal Operası için çalışmalar yapan, senfonik oryantalizme dair önemli yapıtlara imza atan ancak, yaşadığı yıllarda ismi ünlü çağdaşlarının gölgesinde kalan bir besteci. Kiev'de dünyaya gelen Glier, bir müzisyen ve nefesli çalgı yapımcısının oğluydu. Sergei Taneyev, Anton Arensky ve Ippolito Vivanov gibi önemli bestecilerden keman, kompozisyon ve müzik teorisi eğitimi aldığı Moskova Konservatuvarı'na girdi ve 1900 yılında mezun oldu. Bir süre Moskova'da öğretmenlik yaptıktan sonra orkestra şefliği eğitimi aldı. 1905'ten 1907'ye kadar Berlin'de kaldı ve 1908 yılında bestelediği Sirenler senfonik şiiri Rusya'da coşkuyla karşılandı. Glier, ulusal tarzlara olan ilgisinden dolayı Rus devriminden sonra Sovyet müzik dünyasında yüksek bir statüye ulaştı. İşçi konserleri düzenledi ve Moskova Besteciler Birliği ile Sovyet Besteciler Birliği'nin komitelerini yönetti. Glier, Glazunov örneğini takip ederek müzikte Rus romantik geleneğini sürdürdü. Gürcistan ve Orta Asya'dan gelen malzemeleri kullanırken egzotik olanı keşfetti ve Sovyet balesine önemli katkılar yaptı. Besteci diğer birçok Rus meslektaşı gibi 1917 yılından sonra Batı Avrupa'yı hiç ziyaret etmemiş, Sibirya ve Rusya'nın uzak bölgelerinde konser vermeyi yeğlemiştir. 1930'ların sonunda Özbekistan'daki müzik gelişimine yardımcı olmak için çalışmalar yapmış, Gülizar'la Leyla ve Mecnun operalarını yazmıştır. Ekim devriminden önce 3 kez Glinka ödülüyle onurlandırılan Glier, 1941 yılında sanat bilimleri doktoru unvanını almıştır. Ulusal Rus geleneğiyle izlenimcilik arasında bir sentez yaratan Glier, modern bir tonal dil ve Wagner çizgisinde bir enstrümantasyona sahipti. Slav destanlarını lirizmle birleştiren, senfonik anlatımını zengin, renkli armoniler, parlak orkestrasyon ve folklorik motiflerle süsleyen Glier'in, Özbek operasına armağanı olan Gülizar Uvertürünü dinliyoruz.

0: Reinhold Glier'in Özbek operası için bestelediği Gülhisar Uvertürünü Vasili Sineski yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Demon, Anton Rubinstein'ın üç perdelik operasıdır ve 1871 yılında bestelenmiştir. Libretto, Mihail Lermontov'un aynı adlı şiiri üzerine Pavel Viskovatov tarafından yazılmıştır. Lermontov'un şiiri 1960 yılına dek yasaklanmış, popülerliği ve sıra dışı hikayesi onu bir opera librettosu için mükemmel aday haline getirmiştir. Rubinstein, Viskovatov'un metnini daha da geliştirerek bestelediği operayı ilk kez Mariinsky Tiyatrosu'nda sahnelemiştir. Rus yazar ve şair Mihail Yuryevich Lermontov'un Demon şiiri, doğu masalı formunda yazılmış uzun bir anlatıdır. Avrupa romantik şiirinin başyapıtlarından biri kabul edilen bu eserin baş karakteri olan İblis, bildiğimiz diğer şeytanlardan farklıdır. Lermontov'un şeytanı, tıpkı bizim gibi acı çeken, hayalperest, duygusal, yalnız, melankolik, sevgiye aç bir varlıktır. İyi ve kötünün karışımıdır. İsyan ve kötülükten sıkılmış olan İblis, onu yalnızlığından kurtaracak bir mucize beklerken, Kafkas güzeli Tamara'yı düğün gününde görür ve aşık olur. Aşkına yenik düşen İblis, Tamara'nın evlenmek üzere olduğu adamı yok eder. İblis, ölen müstakbel eşinin yasını tutan Tamara'ya seslenmeye ve rüyalarına girmeye başlar. Lermontov'un bu muhteşem eseri, Anton Rubinstein'in müzikal anlatımına bürünecek. Rusya'da hala oldukça sık icra edilen opera, Batı'da ender görülen bir yapıt konumunda. Dinliyoruz.

Anton Rubinstein'ın Demon, İblis başlıklı operasından bölümleri tenor Evgeni Nikitin, soprano Marina Meşeryakova ve Marinsky korosuna Valeri Gergiev yönetimindeki Marinsky Tiyatro Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yayımlayarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İstanbul'da sabaha karşı kuvvetli yağış bastırdı, yollarda su birikintileri oluştu. Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi Anadolu yakasında Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oluyor. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı. Bingöl'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Kırklareli vizeye bağlı kıyı

Köyde denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki bir genç denizde kayboldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin Türkiye'nin hikayelerini dünyaya anlattığına dikkati çekti. Küresel sinema endüstrisinde tekelleşmeye tepki gösteren Burhanettin Duran, sahne ve beyaz perdede beşten büyüktür, bunu gösteriyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Ebine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7. yılında andı. Emine Erdoğan, Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün insanlara umut ve kararlılık aşıladığını vurguladı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın orman ekiplerinin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okul öncesi İlkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül tarihlerin uyum haftası etkinlikleri düzenlenecek. Velilerin sürece etkin katılabilmesi için uyum haftası kapsamında kamuda çalışan anne ya da babadan biri günde 3 saat aşamayacak şekilde izinli sayılacak. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırmada başvuru süresi doluyor. Borçlarını taksitlendirmek isteyenlerin 31 Ağustos'a kadar başvurularını yapması gerekiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. İstanbul ve Muğla'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan biri Akıncı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz. İki şüphelinin daha yakalanması için çalışma sürüyor. Hasar gören araçlarla hacizli durumdaki araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezde 5 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarını kınadı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyiyle Çin'i vuran sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Nepal ile Çin'de aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu binden fazla kişinin akıbeti belirsiz. Kısmi ay tutulması Amerika kıtasının büyük bölümünden gözlemlendi. Dünyanın güneşle ay arasına girmesiyle ay yüzeyinin büyük kısmı gölgede kaldı. Tutulma sırasında ayın %96'dan fazlası dünyanın gölgesiyle kaplandı. Haberleri sunduk.

Souvenir, un souvenir. Anılar, anılar. 1960'lı yılların Avrupa'sındaki yolculuğumuz bu hafta Johnny Hallyday'in sesindeki Britanyalı Cy Cobb'un ve Fransız Fernand Bonnivet'in rock'n'roll'ü suvenirleriyle 1960 yılının Fransa'sında başladı sevgili dostlar. İstanbul Radyosu'ndaki yolculuk kılavuzumuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılay ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte anıların izini sürerek yolculuğumuzu yine Fransa'da sürdürüyorum ve Johnny Hallyday deyince aklıma gelen perçemli sarışın bir hayali 1964 yılının anılarıyla iklimlere yolculuğumuza getiriyorum. Kim o perçemli sarışın? Johnny Hallyday'in o yıllardaki eşi Sylvie Vartan. Bu gece dansa gidenlerin en güzeli ben olmalıyım diyerek söylediği şarkının müziği George Galvarens, dedikleri ise Charles Aznavour imzalı. La plus belle pour aller danser.

Sylvie Vartan'dan sonra hayalimde bir başka Fransızın resmi. Düz, uzun, kestane rengi saçları ve elinde gitarıyla Françoise Hardy ve onun 1968 yılının Paris'inde Eddie Marnay'in yazdığı Fransızca liriklerle doğup büyüdüğü evi anlatan sesi. La Maison où j'ai grandi.

Parisli François Hardy'nin doğup büyüdüğü ev hem Paris'teydi sevgili dostlar hem de Milano'da. François Edimane'in Fransızca lirikleriyle anlattı ama bu evi aslında üç İtalyan, Michele Del Prete, Giulio Rapetti ve Luciano Beretta notaları ve lirikleriyle Milano'da bir İtalyan için inşa etmişlerdi. Milano'nun Gluck Caddesi'ndeki bu evde doğup büyüyen Adriano Celentano'ydu o İtalyan. 1967 yılında Milano'nun Gluck Caddesi'ndeki yeni yetme delikanlıyı anlatırken aslında kendi gençliğini dile getirmişti. Adriano Celentano ve Il Ragazzo della Via Gluck.

1938'de Milano'nun Gluck sokağındaki bir evde dünyaya gelen Adriano Celentano, kendisi için dünyaya gelen bir sevgili arıyordu 60'lı yılların başında. Adriano'nun 3 yıl sonra hayatını birleştireceği Claudia Mori'ydi o sevgili. 1961'de besteleyip seslendirdiği ezgisinde "Sen benim, ben de senin için doğmuşum" diyerek belki de ona seslenmişti. "Tu sei nata per me, io son nato per te."

Yalnızca bir şarkıcı ve besteci değil Adriano Celentano. Usta bir komedyen, başarılı bir şovmen aynı zamanda. Bugün artık film çevirmese de görüntüsü ve sesi 33 yıl boyunca kendine özgü mimikleri ve yürüyüşüyle yansıdı beyaz perdeye. 1959'dan 92'ye 39 filmde rol aldı Adriano. Federico Fellini'nin yönettiği 1960 yapımı La Dolce Vita onun ilk filmlerinden biriydi. Pietro Germi'nin yönettiği 1968 yapımı Serafino ise oyunculuğunun doruk noktası. Zaman zaman kameranın önünden arkasına da geçti Adriano. Başrollerinde çoğunlukla Ornella Muti, Eleonora Giorgi ve iki kızının annesi olan eşi Claudia Mori'nin oynadığı filmleri yönetti. Kimi filmlerden kendinin bestelediği özgün müziklerin notaları yankılanırken, kimi filmlerde de kendinin ya da başkalarının bestelerini söyleyen sesi duyuldu. O ses şu anda 1961 yapımı bir müzikli Cinecittà güldürüsünden de duyuluyor ve Adriano Celentano, Piero Vivarelli'nin yönettiği Io Bacio Tu Baci filminin müzik akışından bize tam tamına 24 bin öpücük gönderiyor. 24.000 baci.

Io Bacio Tu Baci filminin müzik akışında Adriano Celentano'nun yanı sıra başka sesler de vardı sevgili dinleyiciler. Napoli'li Giuseppe Faiella da onlardan biriydi. Neredeyse çocuk yaşta Capri'deki gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayan Giuseppe, bu nedenle müzik dünyasında Capri'li küçük Giuseppe anlamına gelen Peppino di Capri adıyla anılır olmuştu. Eduardo Di Capua ve Vincenzo Russo'nun 126 yıl önce, ta 1900 yılında yazıp besteledikleri ezgiyi topluluğu Ear Rockers eşliğinde hem 1960 yılında kaydettiği tekli planda hem de 61 yapımı Io Bacio Tu Baci filminin müzik akışında seslendirirken Napoliten duygusunu pop müzikle buluşturmuştu. Io te vorrei avvasa.

Adriano Celentano ve Peppino di Capri onları yalnızca sesleri getirmişti Io Bacio Tu Baci filmine. Tony Renis, Jimmy Fontana ve Gianni Meccia ise hem sesleri hem görüntüleri. Bu Piero Vivarelli müzikli güldürüsünde 1931 Ferrara doğumlu Gianni Meccia kendi bestesini Francesco Migliacci imzalı sözlerle söylemişti. Patatina.

Né Tony Renis, né Jimmy Fontana, né de Gianni Mecia. Io Bacio, Tu Baci filminin süper yıldızı Anna Maria Mazzini'ydi ve bu onun kimlik belgesindeki adıydı. Anna Maria Mazzini'ye bu filmde söylediği bir Gino Paoli bestesiyle kulak veriyoruz. İstanbul Radyosu'ndan sunduğum iklimlere yolculuğumuzda. Ve Anna Maria Mazzini hangi isimle mi ünlenmişti acaba müzik dünyasında? Sorumun yanıtı şarkımızı dinledikten sonra.

Il cielo in una stanza ve mina. Evet, Anna Maria Mazzini adıyla 1940'ta Lombardiya'da Varese yakınlarındaki Posto Arzizio kentinde doğmuştu Mina. Sesini ilk kez 1950'lerin bir yaz gecesinde eğlenmek için gittiği Forte dei Marmi'deki Bustola Club'da duyurmuş, Don Marino Barretto Jr.'ın kendini sahneye çağırması üzerine çığlık çığlığa rock'n'roller söylemişti. Rock Urlato'lar, o çığlıklı rock'n'roller 1950'li yıllardaki tarzı olmuştu onun. 60'larda ise kendine özgü yorumlarıyla klasik Mina tarzını yaptı.

Uçak görüntüsü de değildi, yalnızca sesiyle rol aldığı bir filmdi. Ve aşkı bir senfoniye benzetiyor, Elio Petri'nin yönettiği, Marcello Mastroianni, Michelin Pressel ve Cristina Gaglioni'li L'Assassino'da. Come Sinfonia. So

Come Sinfonia, L'Assassino filminin müzik akışında Mina söylüyordu ama 1960'ta ilk kez bestecisi Pino Donaggio söylemişti bu Sanremo kanzonesini. Bir harika çocuktu Giuseppe Pino Donaggio. 1941'de müzisyen bir ailenin oğlu olarak Venedik'te doğmuştu. 10 yaşında keman çalmaya başlamış, Venedik'in Benedetto Marcello Konservatuvarı'nda başladığı müzik öğrenimini Milano'daki Giuseppe Verdi Konservatuvarı'nda tamamlamıştı. 14 yaşındayken İtalyan radyosunun Vivaldi'ye adanan özel konserinde çalarak kendini müzik dünyasına kabul ettirecek, kemanıyla hem solisti Venedik solistleri hem de solisti di Milano solistlerinin kadrolarında yer alacaktı. Donaggio'nun 1954'te başlayan klasik müzik yaşamı yalnızca 4 yıl sürdü sevgili dinleyiciler. 1959'da Paul Anka ve rock'n'roll ile tanışan Pino, kemanını terk ederek hafif müzik kulvarına geçti. 1960 yılındaysa San Remo Şarkı Festivali'ndeydi. Tony Dallara ve Renato Rachel'in Romantica ile birinci olduğu ve az önce Mila'dan dinlediğimiz bestesini yine kendi yazdığı lirik seslendirmişti. Come Sinfonia.

Pino Donaggio Sanremo 60'ta Come Sinfonia diyerek sesini bütün İtalya'ya duyururken Donaggio'nun bu bestesini bir yıl sonra Beyaz Perde'de L'Assassino filminin müzik akışında söyleyen Mina ise çoktan ünlenmiş, sesli plaklarının yanı sıra İtalyan filmlerinde de duyulmaya başlamıştı. 1960 yılında önce sesiyle gelmişti ekrana Mina, sonra da hem sesi hem görüntüsüyle. Onu Beyaz Perde'ye sesiyle getiren filmi Risate di Gioia'yı, Gioia'nın gülüşünü Mario Monicelli yönetmiş, Annaman yani Toto ve Ben Gazzara başrollerde oynamışlardı. Lucio Fulci'nin yönettiği Urlatori alla Sbarra'nın baş erkek rolünde Adriano Celentano, baş kadın rolünde ise Mina vardı. Ve Mina bu iki filmde, Risate di Gioia ve Urlatori alla Sbarra'da aynı eskiyi söylüyordu. Tintarella di Luna.

Bir müzikli güldürüydü Urlatoria la Sbarra, Barda Çığlık Atanlar filmi. Lucio Fulci'nin yönettiği filmde Mina ile Adriano, ekranı sarışın Alman güzeli Elke Zomer, Amerikalı cazcı Chet Baker ve İtalyan şarkıcı Joe Sentieri ile paylaşıyorlardı. Mina Tintarella di Luna'nın yanı sıra Vorrei Sapere Perché diyerek rol arkadaşı Adriano Celentano'nun bestesini söylerken Adriano da Leoni Fulci Vivarelli imzalı İtalyan işi bir Blue Jeans Rock seslendiriyordu.

Fransa'da başladı bu haftaki iklimlere yolculuğumuz. İtalya'da devam etti, İtalya'da sona erdi. 7 gün sonra günün 12. saatinde yine 60'lı yılların Avrupa müzik ikliminde buluşmak üzere İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'dan müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen, tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Joseph Haydn'ın Londra Senfonileri dizisinde yer alan 97 numaralı Do majör senfonisi ile 99 numaralı Mi bemol majör senfonisini dinleyeceğiz. Bu eserler arasında yalnızca iki senfoni numarası bulunmasına rağmen orkestral renkleri ve ifade biçimleri birbirlerinden oldukça farklıdır. 97 numaralı senfoni parlak, törensel ve dışa dönük bir karakter taşırken 99 numaralı senfoni üflemeli çalgıların daha bağımsız kullanıldığı, armonik açıdan daha geniş ve zaman zaman daha içe dönük bir anlatım ortaya koymaktadır. Programımızın ilk eseri olan 97 numaralı senfoninin birinci bölümü ağır ve görkemli bir girişle başlar. Orkestranın güçlü akorlarla açtığı bu giriş, do majör tonunun parlaklığını hemen ortaya koymaz. Haydn, müziği kısa süreliğine daha karanlık ve belirsiz armonik alanlara yönelterek dinleyicide bir beklenti oluşturur. Girişin ardından başlayan canlı bölümde ise atmosfer bir anda değişir. Hafif ve enerjik ana tema önce yaylı çalgılarda duyulur ve kısa sürede bütün orkestraya yayılır. Bölümdeki müzikal düşünceler uzun melodilerden çok küçük ritmik ve melodik motifler üzerine kuruludur. İkinci bölümse bir temayla çıkıyor.

eşitlemeler biçiminde gelişir. Başlangıçta sade ve dengeli biçimde duyulan tema, her dönüşünde yeni bir görünüm kazanır. Haydn, yalnızca melodiyi değiştirmekle yetinmemiş, temanın eşlik yapısını, ses yoğunluğunu ve çalgıların görevlerini de dönüştürmüştür. Böylece aynı müzikal düşünce, kimi zaman sakin ve zarif, kimi zaman daha hareketli, kimi zaman da neredeyse dramatik bir karakter kazanmıştır. Üçüncü bölüm, güçlü ve geniş adımlarla ilerleyen bir menüettir. Burada dansın zarif hareketlerinden çok, ritmik ağırlığı ve orkestranın görkemli sesi öne çıkar. Buna karşılık trio bölümünde doku hafifler. Çalgılar arasındaki küçük diyaloglar, menüetin güçlü karakterine karşı sakin ve şeffaf bir alan açar. Final bölümünde ilk anda oldukça hafif duyulan tema, bölüm ilerledikçe beklenmedik bir yoğunluk kazanır. Yaylılardaki hızlı hareketler, üflemelilerin kısa cevapları ve ani dinamik değişiklikler müziği sürekli ileri taşır. Haydn, senfoniyi yüksek sesli bir görkeme eşlik eden çeviklik ve son ana kadar korunan bir hareket duygusuyla tamamlar. Şimdi Joseph Haydn'ın 97 numaralı Do majör senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

TRT Radyo 3. Programımızda şimdi dinleyeceğimiz eser Haydn'ın 99 numaralı Mi bemol majör senfonisi. Yapıt, Haydn'ın orkestra anlayışında önemli bir yeniliğe sahiptir. Besteci senfonilerinde ilk defa iki klarnet kullanmış, bu kullanımda özellikle orta ses bölgesini zenginleştirerek tahta üflemeli çalgılar topluluğuna daha sıcak, dolgun ve yumuşak bir renk kazandırmıştır. Birinci bölümün ağır girişinde bu yeni ses dünyası hemen kendini hissettirir. Orkestranın geniş akorları dinleyiciyi görkemli fakat aynı zamanda düşünceli bir atmosfere taşır. Üflemeli çalgılar yaylıların akorlarını güçlendirmenin yanı sıra kendi renkleri ve melodik çizgileriyle müziğin yönünü de belirler. İkinci tema ise hafif, eğimli ve dansı hatırlatan ritmiyle ana temanın güçlü karakterine karşılık verir. Senfoninin ikinci bölümü ilahi karakterindedir. Yaylılarla tahta üflemeliler arasında kurulan karşılıklı ilişki, müziği tek bir melodi ve eşlik düzeninin ötesine taşır. Bölümün ilerleyen kısımlarında başlangıçtaki huzurlu atmosfer, ani dinamik değişiklikler ve minör tonlara yapılan geçişlerle geçici olarak bozulur. Fakat bu gerilim sonunda yeniden sakin ve dengeli bir ses dünyasına çözülür. Üçüncü bölüm olan menüet, senfoninin büyük orkestral boyutunu yeniden öne çıkarır. Güçlü vurgular ve geniş cümleler dansa görkemli bir karakter kazandırır. Trio bölümünde ise müzik hafifler ve daha kırsal bir atmosfere yaklaşır. Final bölümü ilk bakışta oldukça sade görünen kısa bir tema üzerine kurulmuştur. Ancak Haydn bu temadan yoğun bir kontrapuntal yapı inşa etmiş, neşeli bir kapanış dansını hatırlatan tema, bölüm ilerledikçe orkestranın bütün gruplarını içine alan virtüöz bir anlatıma dönüşmüştür. Şimdi Joseph Haydn'ın 99 numaralı Mi bemol majör senfonisinin ilk 3 bölümünü Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

0: Joseph Haydn'ın 99 numaralı Mi bemol majör senfonisinin ilk 3 bölümünü Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Düzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Seval Köksal ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Sevgili dinleyiciler, Çek besteci Bohuslav Martinu 1890'da doğmuş, 28 Ağustos 1959'da ise yaşama veda etmişti. Yorumlar Yorumcuların bugünkü programını ölümünün 67. yıl dönümünde Martinu'nun orkestra eserlerine ayırıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, 1890-1959 yılları arasında yaşayan Çek besteci Bohuslav Martinu, 20. yüzyılın en üretken bestecilerinden biriydi. Sanatçının sayıları 400'ü aşan eserleri arasında 16 opera, 15 bale müziği, 6 senfoni, 7 yaylı çalgılar dörtlüsü ve daha başka birçok orkestra, oda müziği, vokal ve solo çalgı eseri yer alıyor. Eklektik bir karakter gösteren Martinu'nun müziği değişik müzik akımlarının etkisini yansıtır. Geç romantikler, izlenimciler ve Çek müziği yanında caz müziği de bu etki kaynakları arasındadır. Buna karşılık Martinu çağının öncü müzik akımlarına kapalı bir besteciydi. Onun eserleri fırtınalı geçen bir kişisel yaşamın yoğun etkilerini de barındırır. 1938'den sonra ülkesini bir daha hiç görmeyen Martinu, yaşamını çeşitli ülkelerde sürgünde geçirmişti. Bu sancılı yaşamsa, onun müziğinin içtenliği ve insani derinliği üzerinde etkide bulunmuş olmalıdır. Bugünkü programımızda Martinu'nun orkestra eserlerini, Çek müziğinin usta şefi Václav Neumann ve yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Martinu, senfonileri içinde belki de en çok beğenilen 6 numaralı sonuncu senfonisini bestelemeye 1951'de New York'ta başladı, eseri 1953'te Paris'te tamamladı. Büyük Fransız şef Charles Münch'e ithaf edilen senfoni, ilk defa onun yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Martinu bu eserine Senfonik Fantaziler başlığını koymuştu. Şimdi Bohuslav Martinu'nun 6 numaralı Senfonik Fantaziler başlıklı senfonisini Václav Neumann yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

0: Bohuslav Martinu'nun 6 numaralı Senfonik Fantaziler başlıklı senfonisini dinlediniz. Vaclav Neumann yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, programımıza Martinu'nun operalarından düzenlenen orkestra süitleriyle devam ediyoruz. Bestecinin en önemli operası olarak kabul edilen ve dönem içinde egemen olan sanat akımlarından biri olan sürrealizmden etkilenen Julietta, 1937 yılında tamamlanmış ve büyük Çek şef Vaclav Tališ'e ithaf edilmişti. Tališ operayı 1938 yılında sahnelere taşıdı. Daha sonra Çek besteci Zdeněk Vostrak operadan orkestra için bir suite düzenledi. Şimdi Martinu'nun Julietta operasından düzenlenen bu orkestra suite'ini Vaclav Neumann yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası'ndan 1983 yılında yapılan kayıtta dinleyelim.

0: Bohuslav Martinu'nun Julietta başlıklı operasından Zbigniew Vostrak tarafından düzenlenen orkestra süitini dinlediniz. Václav Neumann yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, Martinu 1937 yılında Köprüde Komedi başlıklı bir opera bestelemiş, daha sonra da operanın uvertür ve değişik bölümlerinden orkestra için küçük süiti düzenlemişti. Şimdi küçük süiti Václav Neumann yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası'ndan 1983'te yapılan kayıtta dinleyelim.

0: Bohuslav Martinu'nun Köprüde Komedi başlıklı operasından düzenlenen küçük suite'i dinlediniz. Vaclav Newman yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programını ölümünün 67. yıl dönümü münasebetiyle Çek besteci Bohuslav Martinu'nun orkestra eserlerine ayırmıştık. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Seval Köksal, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de takvimler 28 Ağustos Cuma gününü gösterirken saat 15'te sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda insan ilişkilerinin en sancılı ama müziğe en güçlü ilham veren konularından birine aşka ihanet temasına odaklanıyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte önümüzdeki bir saat boyunca tutulmamış sözlerin, sarsılan güvenin ve aşka karışan yalanların ardından yazılmış dünyanın farklı köşelerinden seçkin eserleri dinleyeceğiz. Yayınımızın ilk bölümüne Portekiz ve İspanya coğrafyasından yükselen Fado ve Flamenco ezgileriyle başlıyoruz. Portekiz Fadosu'nun dünyaca ünlü temsilcisi Mariza'nın iki çalışmasını ard arda dinleyeceğiz. Sanatçıya BBC Dünya Müziği ödülü kazandıran 2005 çıkışlı Transparente albümünden Meu Fado Meu ve Latin Grammy adayı olan 2018 çıkışlı Mariza albümünden Ementira şarkıları radyolarınızda.

İspanyol vokalist Buika'nın 2006 yılında yayınlanan ve kendisine Latin Grammy adaylığıyla İspanya'da altın plak kazandıran Mi Niña Lola albümüyle aynı adı taşıyan şarkı sizlerle.

Sefarat ve flamenko tınılarını buluşturan Yasmin Levy'nin Avrupa genelinde geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan 2005 çıkışlı La Huderia albümünde yer alan Mevo şarkısıyla devam ediyoruz.

Çilili sanatçı Mon Laferte'nin 2015 çıkışlı Mon Laferte Vol. 1 albümünde yer alan Tu Falta de Querer şarkısını dinleyeceğiz. Yayımlandığı yıl Latin Amerika'da dinlenme rekorları kıran bu eser sanatçıya Latin Grammy adaylığı da getirmişti.

Meksika halk müziğinin efsanevi ismi Chavela Vargas'ın 1961 tarihli Chavela Vargas con el Cuarteto Lara Foster albümünde yer alan Paloma Negra kaydını dinliyoruz. Bu ünlü eser 2002 yapımı biyografik Frida filminin müzikleri arasında da yer almıştı.

Küba müziğinin efsane vokalisti Omar Portuondo'nun iki farklı performansına kulak vereceğiz. Sanatçının Grammy ödüllü projesinin arşiv kayıtlarından oluşan 2005 çıkışlı Lost and Found albümünde Buena Vista Social Club eşlikli Lagrimas Negras yorumu ve 2000 tarihli solo albümü Omar Portuondo içinde yer alan Veinte Años şarkıları sizlerle.

Brezilya doğumlu Japon bossa nova ikonu Lisa Ono'nun 2005 çıkışlı Romance Latino Vol. 3 albümünde yorumladığı Besame Mucho kaydıyla yayınımıza devam ediyoruz.

İspanyol vokalist Luz Casal'in 1991 tarihli kendi adını taşıyan Luz Casal albümünde yer alan Un Año de Amor parçası bizlerle. Eser, dünya ünlü yönetmen Pedro Almodóvar'ın Yüksek Topuklar filminde kullanılmış ve yayınlandığı yıl Avrupa listelerinde hit olmuştu.

Martini'nin Fransa'da platin plak kazanan 1997 çıkışlı ilk albümü Sempatik'te yer alan Donde Estas Yolanda şarkısı bizlerle. Eser Woody Allen'ın Celebrity filminde de kullanılmıştı.

İtalyan müziğinin efsane sesi Mina'nın aktör Alberto Lupo ile düet yaptığı Parole Parole parçası stüdyomuzda. 1972 yılında İtalya müzik listelerinde bir numaraya yükselen ikonik eser, sanatçının Del Mio Meglio Numero 2 albümünde yer alıyor. Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri.

0: Brezilya müziğinin efsanevi kadın vokallerinden Maysa'nın 2001 tarihli kendi adına taşıyan Maysa albümünde yorumladığı Jacques Brel klasiği Ne Me Quitte Pas şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Pervanede bugün aşka ve sevgiye karışan ihanetin, verilen ama tutulmayan sözlerin dünya müziğindeki yansımalarını hep birlikte kulak verdik. Farklı dillerde ve coğrafyalarda dile getirilen duygusal hikayelerle yayınımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte hepinize mutlu ve huzurlu bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta aynı saatte yeni bir temayla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ne me quitte pas.

ne me quitte pas.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Bazı duygular söylenmese de yolunu bulur. Atmosferin ilk eserinde sevginin en sade ve kalıcı haline yaklaşıyoruz. I will always love you. Birini yalnızca bugün de değil, zamanın tüm değişimlerinde aynı incelikle taşıyabilmek. Bazı cümleler bu yüzden söylenmeden de yerini bulur. Vitamin String Quartet bu tanıdık melodiyi yaylıların zarif tınılarıyla yeniden yorumluyor, sözlerin yerine daha sessiz ve derin bir anlatım alıyor. Programın ilk eserini anlamı kendinde saklı olanlara ve o anlamı bilenlere ithaf ediyor, sözü melodilere bırakıyoruz.

Dolly Parton'ın I Will Always Love You adlı eserini Vitamin String Quartet'in yorumuyla dinledik. Deniz bazı melodilerde yalnızca bir manzara değil, uzaklık, kırılganlık ve huzurun aynı anda hissedildiği bir duyguya dönüşür. Vangelis'in La Petite Fille de la Mer adlı eseri 1970'lerde Frédéric Rossif'in Doğa belgeseli için bestelenir. Denizin küçük kızı anlamına gelen bu başlık, denizin taşıdığı şiirsel yalnızlığı ve dinginliği çağrıştırır. Hauser'ın cellosu ve Londra Senfoni Orkestrası bu zarif melodiyi daha sıcak ve derin bir anlatıma dönüştürüyor. Şimdi denizin sessizliğinde büyüyen bu esere sözü bırakıyoruz.

Evangelos Odysseas Patanasiou bestesi L'Appetit Fille de la Mer adlı eseri Stephen Hauser'ın cellosu ve Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Paganini'nin müziğinde sınırlar çoğu zaman yeniden çizilir. 19. yüzyılın en sıra dışı keman virtüozlarından Niccolò Paganini, Opus 7 La Campanella ile yalnızca bir melodi değil, kendi sahne kimliğini de ortaya koyar. Kemanın teknik imkanlarını cesurca zorlayan bu eser, yıllar sonra Franz Liszt'e de ilham verir ve aynı tema piyanoda yeniden bir yaşam bulur. Bu kez Paganini'nin virtüoz dünyasını David Garrett'ın kemanı ve Alexander Markovich'in piyanosuyla dinliyoruz. Şimdi ustalığın zarafetle buluştuğu bu esere sözü bırakıyoruz.

Niccolò Paganini'nin Opus 7 La Campanella adlı eserini kemanda David Garrett ve piyanoda Alexander Markovich'in yorumuyla dinledik. Tanıdık bir melodi farklı bir sesle yeniden karşılaştığında başka bir hikaye anlatmaya başlar. The Stranglers'ın

Golden Brown adlı eseri kendine özgü ritmi ve zarif melodik yapısıyla grubun en unutulmaz çalışmalarından biri olur. Zephyr Quartet bu tanıdık eseri Belinda Gellert düzenlemesiyle yaylı dörtlünün dünyasına taşıyor, rock müziğin karakteri klasik tınılarla daha ince ve zamansız bir hal kazanıyor. Şimdi geçmişten gelen bu melodinin yeni rengini dinliyoruz.

The Stranglers'ın Golden Brown adlı eserini Belinda Gellert düzenlemesiyle Zephyr Quartet yorumundan dinledik. Bir eserin görkemi yalnızca notalarında değil, zamanın içinde bıraktığı izdedir. Chopin, Grande Polonaise Brillante'ı Varşova yıllarında yazar, yıllar sonra ona dingin bir Andante Spianato ekleyerek zarafetle ihtişamı aynı yapıda buluşturur. Bu kez ise Mi bemol majör tonundaki Molto Allegro tempolu Grande Polonaise bölümünü dinliyoruz. The Pianist filminin finalinde de yer alan bu yorum, tüm yıkımların ardından bile müziğin ve yaşamın devam ettiğini fısıldar. Şimdi sözü zarafetle gücün aynı melodide birleştiği bu esere bırakıyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 22 Mi bemol majör Grande Polonaise Brillante adlı eserinin Molto Allegro tempolu Grande Polonaise bölümünü piyanoda Janusz Olejniczak ve şef Tadeusz Strugawa yönetimindeki Varşova Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinledik. Bir ressamın iç dünyası bazen renklerden önce sessizlikle yankılanır. Hakdo'nun Van Gogh's Delirium adlı eseri, Vincent van Gogh'un sanatındaki yoğunluğu ve yaşamına eşlik eden ruhsal çalkantıları piyano üzerinden yorumlar. Besteci de eseri Van Gogh'un sanatsal sancısını ve içsel karmaşasını yansıtan bir çalışma olarak tanımlar. Melodi ilerledikçe dinginlikle huzursuzluk arasındaki sınır incelir, sanki bir tablodaki renkler bu kez notalarla hareket etmeye başlar. Şimdi Van Gogh'un dünyasına müzikle açılan bu kapıya sözü bırakıyoruz.

Haktun'un Van Gogh's Delirium adlı eserini dinledik. Bazı melodiler insanı hiç gitmediği yerlere bile özlem duyurur. Henry Mancini'nin Moon River adlı eseri Breakfast at Tiffany's filmiyle hafızalara yerleşir. Melodinin içinde uzaklara gitme isteği, geçmişe duyulan özlem ve insanın kendine ait bir yer arayışı iç içe geçer. Bu yorumda Tu Cellos, eserin tanıdık hüznünü cellonun sıcak ve derin tınılarıyla yeniden şekillendiriyor. Robin Smith'in yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ise melodinin düşsel dünyasını daha da genişletiyor. Şimdi sözü uzaklara uzanan bu zarif hayali bırakıyoruz.

Henry Mancini'nin bestesi Moon River adlı eseri, Tuğçe Loz ve Robin Smith'in yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası yorumundan dinledik. Bir eserin adı sonradan verilse de taşıdığı duygu bazen daha ilk cümlede kendini belli eder. Beethoven'ın Opus 24 5 numaralı Fa majör Allegro Asai keman sonatı bugün bahar sonatı olarak bilinir. Ancak bu adı Beethoven vermez, eser aydınlık ve canlı karakteri nedeniyle onun ölümünden sonra bu isimle anılmaya başlar. İlk bölüm Allegro Asai, kemanın zarif melodisini piyano ile paylaşırken ferahlık, hareket ve yenilenme duygusunu aynı çizgide buluşturur. Şimdi baharın o ilk hafifliğini taşıyan bu esere sözü bırakıyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 24 5 numaralı Fa majör keman sonatının Allegro Assai tempolu 1. bölümünü kemanda Alina İbragimova ve piyanoda Cedric Tibérien yorumuyla dinledik. Bazı melodiler neşesinin ardında küçük bir başkaldırı saklar. Brezilyalı besteci Chiquinha Gonzaga, kadınların müzik dünyasında kendine yer açmasının kolay olmadığı bir dönemde sınırları zorlayan isimlerden biri olur. Korte Haka'da onun özgür ruhunu taşıyan, hareketli ve cesur eserlerinden biri. Eser Abrami ve topluluğu bu enerjiyi yaylıların zarif diliyle ve yeniden kuruyor. Şimdi geçmişten bugüne canlılığını koruyan bu esere sözü bırakıyoruz.

Chicinha Gonzaga'nın Corta Haka adlı eserini Jan Peter Klöpfel düzenlemesiyle Kemanda Ester Abrami ve Ester Abrami Ensemble yorumuyla dinledik. Programımızın son eserinde biraz hafifliğe, biraz neşeye ve günün ritmini değiştirecek güzel bir enerjiye yer açıyoruz. Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun Señorita adlı eseri Simply Tree'nin yorumunda sözlerden uzaklaşıp keman, cello ve kontrbasın canlı diyaloğuna dönüşüyor. Tanıdık melodi, yaylıların ritmik ve oyunlu anlatımıyla daha renkli, daha kıpır kıpır bir hal alıyor. Bugünkü atmosferin son eserinde sözü müziğe bırakıyoruz.

0: Shawn Mendes ve Camila Cabello bestesi Senorita'yı Simple Three'nin keman, cello ve kontrbas yorumundan dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ile birlikte haftaya tekrar atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, Cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun.

Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme dair konuştu. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında İdris Naim Şahin'in beyanlarıyla dosyadaki kayıtların birbirini tutmadığını belirterek araştırmaların sürdüğünü söyledi. Soruşturmanın dini duyguları istismar ederek lüks yaşam süren yapılara yönelik olduğunu bir kez daha vurguladı. Gürlek, 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya da değindi. İlk bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini söyledi. Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin düzenlemenin Ekim ayında meclis gündemine geleceğini de açıkladı. Düzenlemenin adaletli ve hakkaniyetli olacağını kaydetti. Ayasofya Camii'nde tarihinin en kapsamlı restorasyonu sürüyor. Minareler depreme karşı güçlendirildi. Ana kubbedeki çalışmalar özgün yapıya uygun yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, 4 etaptan 3'ünün tamamlandığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını söyledi. Şimdiye kadar 1.278.000'den fazla çocuk için 25 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini vurguladı. Mardin'de konuşan Bakan Göktaş, 745.000'den fazla çocuğa da her ay düzenli ödeme yapıldığının altını çizdi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül'de uyum haftası etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklere bu yıl ebeveynler de katılacak. Uyum haftası kapsamında kamuda çalışan velilerden biri günde 3 saati aşmayacak şekilde izinli sayılacak. Günlük hayatın bir parçası olan yapay zekayı doğru kullanmak kadar ürettiği bilginin doğruluğunu sorgulamak ve kişisel verileri korumak da önemli. Türkiye bu konuda yeni bir eğitim modeli hazırlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geliştirdiği yapay zeka değerlendirme sistemi e-devlete entegre edilecek. Projeyle vatandaşlar yapay zeka okuryazarlık seviyelerini ölçecek ve sonuçlara göre ücretsiz eğitimler alabilecek. Türkiye'nin enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı artıyor. Yerli kaynakların üretimdeki payı Temmuz ayında %71'i aştı. Güneşten elektrik üretimi de 5 milyar kilowatt saatle rekor tazeledi. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde can kaybı 538'e yükseldi. Binden fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci bir sel uyarısı da yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı düğümü de çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Hürmüz'ün Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde olduğunu söyledi. İran'dan da açıklama geldi. Tahran, Hürmüz'ün tamamen açılmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağladı. CIA direktörünün Rusya ziyaretinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Putin NATO topraklarına saldırmayacak açıklaması yaptı. Kremlin'den de Ukrayna barış yoluyla istişare etmek istemiyor açıklaması geldi. Haberleri dinlediniz.

İleri frekans. İleri frekanstan modern metalin yenilikçi dünyasını takip eden tüm dinleyicilerimize merhaba. Bugünkü yayınımızda Amerikalı progresif metal grubu The Contortionists'la beraberiz. Topluluk 2007 yılında At the Hands of Machines adıyla kurulmuş, ancak kısa süre sonra ismini The Contortionists olarak değiştirmiştir. İlk dönemlerinde deathcore ve djent akımlarından beslenen grubun müziği, zamanla atmosferik ve melodik unsurların ağır bastığı yenilikçi bir çizgiye doğru evrildi. 2010 yılına gelene kadar 3 EP çıkaran ve 3 ayrı vokal değiştiren grup, ilk albümleri Exoplanet'i 2010'da yayımladı. Progresif metal, deathcore sound'unu devam ettiren albümden Exoplanet 1 Egress adlı parçayla TRT Radyo 3 frekanslarındaki yolculuğumuz başlıyor.

Her kayıtta kendilerini yeniden tanımlayan The Contortionist, 2012 yılında yayınlanan albümlerinde daha melodik bir yapı inşa etti. Açılış parçası Hollow Movement bu değişimi en iyi yansıtan eserlerden biriydi.

2013'te solist Jonathan Carpenter gruptan ayrıldığını duyurdu. 2014 yılında vokalist Mike Lizard'ın gruba kalıcı olarak dahil olmasıyla katmanlı bir progresif anlayışa doğru geçiş yaptı grup. Aynı yıl yayımlanan Language albümü grubun kariyerindeki en felsefi çalışma oldu. Sadece müzikal değil, düşünsel anlamda da büyük bir dönüşümü temsil eden bu albümden Ebb and Flow ve Arise bizlerle olacak.

Grup, Clairvoyant adlı dördüncü albümünü 15 Eylül 2017'de yayınladı. Bu albümde ağırlıklı olarak temiz vokallerin yer aldığı, daha yumuşak, melankolik bir sound vardı. Programımıza albümün isim parçasıyla devam ediyoruz. Clairvoyant.

Grubun müzikal olarak olgunlaştığı bu dönemin ardından dinamik gitar tonlarıyla dikkat çeken Our Bones 2019'da yayımlandı. EP'de yer alan ve topluluğun enerjisini başarıyla yansıtan Follow ve Early Grave adlı parçalar şimdi sizlerle.

Kariyerlerinin farklı dönemlerini kutlamak amacıyla 2021 yılında gerçekleştirdikleri canlı yayın konserlerinden ve görüntülerinden oluşan Retrospective Live From Atlanta kaydından seçtiğimiz Relapse şimdi TRT Radyo 3 frekanslarında.

Teknik gücün, duygunun ve atmosferin iç içe geçtiği The Contortionist seçkimizi grubun Monochrome adlı parçasıyla tamamlıyoruz. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu keyifli bir akşam dileriz. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Müziğin altın yıllarına, unutulmaz anıların saklı olduğu melodilere hoş geldiniz. Pop Durak haftanın son buluşmasında zaman tünelinin kapılarını aralıyor. 70'lerin enerjisi, 80'lerin gücü ve 90'ların karizması saat 19'a dek TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlerle. Açılışta ünlü pop ve caz şarkılarının enstrümantal yorumlarını yapmasıyla müstesna İtalyan alto saksafoncu Fausto Papetti, koleksiyonerlerin gözdesi Raccolta serisi kariyerinin en önemli ve en uzun soluklu albüm dizisiydi. Bugün için 1975 yılında kaydettiği Barry White klasiği You're the First, The Last, My Everything ve Fausto Papetti.

Agitur'unda ilk dakikalarda cover versiyon çalışmalar var. Kendine özgü yumuşak ve melodik tonuyla hatırlanan Amerikalı trompet sanatçısı Herb Alpert, 1979 yılında çıkan Rise albümünden The Crusaders cover'ı Street Life.

Purple Parade Billboard caz albümlerde bir numara olmayı kutlarken Roger Hodgson'ın grubu Supertramp kariyerinin 6. albümü Breakfast in America ile Billboard'un 200 plaklık albüm listesinde çoktan bir numaraya demir atmıştı. Radyolarınızda The Logical Song ve Supertramp. Hemen ardından Kate Bush burada olacak.

Pop müziğin en özgün ve yaratıcı isimlerinden sanatsal yaklaşımı, güçlü hikaye anlatımı ve alışılmadık vokal kullanımıyla efsane olan Kate Bush buradaydı. 1980 albümü Never Forever'dan hit 45'lik Babushka dinledik ve 1981 yılına ulaştık. Amerikalı ikili Daryl Hall ve John Oates bizi orada Billboard listelerinin bir numarasında bekliyor. Saksafonda Charlie the Chant'in olduğu I Can't Go For That.

Hall & Oates listelerde bir numaraydı ama yolun başında olsa da zirvede gözü olan başkaları da vardı. İşte onlardan biri İngiliz jazz funk grubu Level 42. Ülkelerinde ilk 40'a ulaşan ve grubun BBC televizyonunda yayınlanan Top of the Pops programında ilk kez yer almasını sağlayan 45'lik Love Games. Pop to Rock nostalji turu devam ediyor.

boyunca rock, pop ve caz müzik arasında geçiş yapan İngiliz müzisyen Joe Jackson'la 1982 yılındaydık. Piyano melodisi, elektronik ritimleri ve şehir gecesini yansıtan atmosferiyle Steppin' Out dinledik. Joe Jackson adım adım

Zirveye yürürken Tunus asıllı Fransız şarkıcı F.R. David 1982 yılına damgasını vurmak için hazırdı. Avrupa'nın bir numarası 80'ler efsanesi Words.

Ardından pop to rock nostalji turuyla saat 19'a dek anıları tazelemeye devam ediyor. 2017 yılında hayata veda eden R&B, soul, caz ve pop yıldızı Grammy ödüllü Al Jarreau, 1983 yılında davulda Toto üyesi Jeff Porcaro'nun olduğu 45'lik Morning.

1970'lerde folk rock ve soft rock eserleriyle tanınırken 1980'lerde sound'unu modernleştirerek pop ve rock öğelerini daha belirgin kullanan Jackson Browne, 1983 yılı albümüne adını veren Lawyers in Love'la Pop Rock'ta.

1983 yılı dünya müzik listelerinde unutulmaz rekabetlerin yaşandığı, birbirinden güçlü şarkıların zirve için yarıştığı son derece renkli ve heyecan verici bir dönemdi. O günlerden bir yıldız Jackson Browne. 1970

Melodik yapısı ve atmosferik gitarlarıyla New Wave döneminin öne çıkan grupları arasında yer alan The Fix buradaydı. 1983 yılında yayınlanan Reach the Beach albümünden Kanada'da bir numara olan One Thing Leads to Another dinledik. Takvimler 1986 yılında. İlk kez 1966'da The Supremes tarafından plak yapılan You Keep Me Hanging On o günlerde bir kez daha listelerdeydi. O yorum Kim Wilde'a aitti.

Son dakikalara yaklaşırken nihayet 90'lara adım atıyoruz. Danimarkalı soft rock grubu Michael Learns to Rock, 1995 yılında çıkan kariyerlerinin 3. albümü Played on Pepper'da yer verdikleri Someday.

Pop Durak Nostalji Turu finali için 1994 yılında Ian Brody önderliğinde İngiliz pop rock grubu The Lightning Seeds, 1994 albümleri Jollification, o albümden Change.

0: Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı şimdiden kutluyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Pop Durak sona erdi.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bu hafta programımızda Amerikalı gitarist ve besteci Julian Lage'in son çalışması Sense From Above albümünden seçtiklerimize kulak vereceğiz. Julian Lage, çağdaş caz dünyasının en önemli gitaristlerinden biri olarak kabul edilir. Olağanüstü tekniğini müzikal sadelik, melodik anlatım ve doğaçlamayla birleştirmesi sayesinde hem caz çevrelerinde hem de farklı müzik türlerinin dinleyicileri arasında büyük saygı görmektedir. 1987 yılında Kaliforniya'da doğan sanatçı küçük yaşta gitar çalmaya başladı. 1966 yılında 8 yaşındayken çekilen Jews at 8 adlı belgesel sayesinde uluslararası ilgi gördü. İlerleyen dönemde Gary Burton ile çalıştı ve Berklee Müzik Okulu'nda eğitim aldı. Julian Lage'in müziği tek bir türe sığmaz. Modern jazz, bebop, folk, blues ve klasik gitar geleneği onun müziğini oluşturan temel etmenlerdir. Temiz doğal gitar tonu, hız gösterisinden uzak melodik anlatımı, elektrik ve akustik gitarda aynı derecede etkin olması onu farklı kılan özelliklerdendir. Şimdi sanatçının Sense From Above adlı son albümünü dinlemeye Opal ve Red Elm adlı bestelerle başlıyoruz.

Gillian Lage'in bu yıl yayımlanan Sands from Above albümünde basta Jorge Roder, davulda Kenny Wollesen, tuşu çalgılarda John Medeski ile Patrick Warren yer alıyor. Albümün yapımcılığını ünlü müzisyen ve prodüktör Joe Henry üstlenmiş. Gillian Lage bu albümü besteleri önceden belirlenmiş bir lider projesi olmaktan çok, müzisyenlerin stüdyoda birbirleriyle etkileşim kuracağı bir ortam yaratmak amacıyla tasarlamış. Bu nedenle parçaların çoğu kısa sürede yazılmış ve doğaçlamaya geniş alan bırakacak şekilde düzenlenmiş. Albümü dinlemeyi şu bestelerle sürdürüyoruz: Talking Drum ve Heavens.

Jillian Leigh'in daha önceki hiçbir albümüne benzemeyen Sense From Above albümünden sonra geçiyoruz sanatçının farklı bir albümü olan Speak To Me'ye. Bu albümden de 3 beste seçtik sizler için. Hymnal, Myself Around You ve Northern Shuffle.

Değerli Radyo 3 dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'ndan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de bir konser akşamında daha sizinle birlikteyiz. Teknik yönetimde Alican Deniz, tonmeisterimiz Mutlu İç Yılmaz, mikrofonda ben Selvi Karakoç, konser sonuna kadar da sizinle birlikte olacağız. Ustalara Saygı konserinde birlikteyiz. Ankara Devlet Konservatuarlılar Derneği'nin düzenlediği 1. Sunakan Uluslararası Keman Yarışması birincisi solist Yiğit Karataş bu akşam buluşacak yine müzikseverlerle dün akşam olduğu gibi. Şef Cem İyican Deli Orman, konsertmeister Menevşe Aydoğdu. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk olarak programda Jean Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinleyeceğiz. Yiğit Karataş'tan aranın ardından orkestra Ludwig van Beethoven'ın Opus 92 La majör 7. senfonisini seslendirecek. Burada bu akşam Sunakan'dı izleyiciler arasında, onu da hemen belirtelim değerli dinleyicilerimiz. Ve Sunakan'la ilgili bilgileri bir anımsatalım elimizdeki program notlarından. 1936 Adana doğumlu Sunakan, babası Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viola sanatçısı Nuri Kan, 5 yaşındayken babasından keman öğrenmeye başladı. Daha sonra aile dostları Hulusi Karsel'den keman dersleri aldı. Ankara Devlet Konservatuarı sınavlarını kazandı ve Avusturyalı eğitimci Walter Gerhard'a başladığı temel keman öğrenimini İzzet Nezih Albayrak'la ve Cecil Beck'le sürdürdü. İlk resitalini 18 Nisan 1946 tarihinde Ankara Devlet Konservatuarı'nın konser salonunda verdi. Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdiği bu resital nedeniyle harika çocuk olarak anıldı ve eğitimine Avrupa'da devam etmesi gerekliliği gündeme geldi. 1948'de isme özel olarak çıkarılan İdil Biret ve Sunak

Kan'ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanunla yurt dışında öğrenim görmek için devlet bursu alma imkanı doğdu. Ama biz Sunakan'la yaptığımız röportajlarda bu konuya değindiğimizde ya da hayatıyla ilgili bilgileri verirken bundan söz ettiğimizde evet yetenekliydim ama harika çocuk demek bilmiyorum ne kadar doğru demişti. Bu kadar da mütevazı bir sanatçıdan söz ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yasanın çıkmasından bir süre sonra ailesiyle birlikte önce Roma'ya gitti, sonra da Paris Konservatuarı'na gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'la çalışan Sunakan 1952 yılında konservatuarı birincilikle bitirdi. Değerli kemancımız okulu bitirdikten sonra da Gabriel Bouillon'la repertuar çalışmalarına devam etti ve uluslararası yarışmalara katıldı. Cenevre yarışması birincilik madalyasını 1954'te kazandı. Viotti yarışması birincilik ödülünü 1955'te, Münih yarışması ikincilik ödülünü 1956'da, Longtibo yarışması Paris kenti ödülünü de 1957 yılında kazandı. 1957'de yurda döndü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçılığına atandı. 1960 yılında müzisyen ve müzik eleştirmeni Faruk Güvenç ile evlendi. Aynı yıl Türkiye'nin ilk konser piyanisti Ferhunde Erkin'le kurduğu Keman Piyalo ikilisiyle yurdun pek çok yerinde ve yurt dışında çeşitli merkezlerde oda müziği konserleri ve resitaller verdi. Daha sonra Almanya'da öğrenimini tamamlayan Gülay Uğur Atay'la çalışmaya başladı. İkili 29 yıl boyunca birlikte çaldı. Sevgili dinleyicilerimiz, 1970'li yılların başında Sunakan, orkestra şefi Gürer Aykal ve eşi Faruk Güvenç ile Ankara Oda Orkestrası'nın kuruluşunda da yer aldı. 77-86 yılları arasında bu orkestrada baş kemancı ve solist sanatçı olarak çalıştı. Orkestra yurt dışında 100'ün üzerinde konser verdi, çeşitli plaklar yaptı. Geniş bir repertuarı olan ünlü kemancımız, Türk bestecilerin keman için ürettikleri repertuarın önde gelen sanatçılarından biri. Necil Kazım Akses'in keman konçertosunun ilk çalınışını gerçekleştirdi. Sık sık yorumladığı Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosunun en iyi yorumcularından biri oldu. Ahmet Adnan Saygun'un keman konçertosunu icra etti. Türk sanatına katkı ve hizmetlerinden ötürü 1971'de devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Sevgili dinleyicilerimiz, sanatçımız 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası'yla da ödüllendirildi. Söylemiştik, Ankara Devlet Konservatuvarlar Derneği 1. Sunakan Uluslararası Keman Yarışması'nda birinci olan Yiğit Karataş bu akşamın solisti. Konsertmeister Menevşe Aydoğdu başta olmak üzere senfoni orkestramızın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sanatçıları yerlerini almaya başlıyorlar. Yiğit Karataş çok genç ve çok başarılı bir isim. Dün akşamki konseri izleyenler onun tekniğini olağanüstü bulmuşlar. Yorumunun nasıl müthiş olduğundan söz etmişler. Bunu da aktaralım. Dinleyemeyenler, burada olamayanlar TRT Radyo 3'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan konser salonundan canlı yayınlayacağımız bu konserde Yiğit Karataş'ı da dinleme imkanına kavuşacaklar. 1994'te Yiğit Karataş Mersin'de doğdu. Keman çalışmalarına 9 yaşında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Alper Özcan'la başladı. 2008 yılında ise eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Benjamin Warshawski ile devam etti. İsrail'deki Uluslararası Keman Festivali'ne ve Eilat Festivali'ne katılarak konserler verdi. Karataş, Şolomo Mintz, Maxim Vengerov, Kurt Mazur, Cihat Aşkın, Hagai Şaham, Haim Taub, Albert Markov gibi dünyanın önde gelen müzik otoriteleriyle çalışma imkanı buldu. Leonidas Kavakos, Veda Hendel gibi büyük müzisyenlerin ustalık sınıflarına katıldı. Haziran 2011'de Fransa'da Uluslararası Müzik Festivali kapsamında solist olarak tura çıkıp Mendelssohn Keman Konçertosunu 3 kez de bu festivalde seslendirdi. 2011'de İtalya, Hırvatistan ve Slovenya'da Cihat Aşkın'la beraber solo ve oda müziği konserleri verdi.
Karataş 2013'te New York'ta bulunan Manhattan School of Music'teki başarılı sınavı üzerine aldığı davette tam burslu olarak lisans eğitimi görmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. 2017'de Suna Kan Uluslararası Keman Yarışması'nda ve son olarak Haziran 2017'de New York'ta katıldığı

Uluslararası Valdomayo Keman Yarışması'nda birincilik ödülü kazandı. Ardından ödüller devam etti. Çok sayıda ödülün sahibi oldu Yiğit Karataş sevgili dinleyicilerimiz. Farklı farklı ülkelerde, dünyanın farklı ülkelerinde ve kentlerinde konserler verdi. Bugün Yiğit Karataş'tan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 1865-1957 yılları arasında yaşamış Jean Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinleyeceğiz. Keman repertuarı içinde önemli bir yere sahip bu konçerto değerli dinleyicilerimiz. Şefimiz geldi Cem İyican Deli Orman, solistimiz geldi Yiğit Karataş ve konserimiz başlamak üzere. Eserin bölümleri Allegro Moderato, Adagio di Molto, Allegro Manon Tanto. Güzel bir konser diliyoruz.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda Sunakan Ustalara Saygı konserinde Şef Cemil Can Deliorman yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve keman sanatçısı solist Yiğit Karataş'tan Jean Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinledik. Bölümler Allegro Moderato, Adagio di Molto, Allegro Manon Tanto idi. Çok genç, çok başarılı bir isim. Daha önce sevgili dinleyicilerimiz Sunakan yarışmasının ödüllerinden biri olarak Erimtan Müzesi Salı konserlerinde bir resital verdi Yiğit Karataş. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sahnesine ilk çıktığında da 16 yaşındaydı ve Şef Burak Tüzün yönetiminde orkestra eşliğinde Çaykovski'nin keman konçertosunu seslendirmişti. Şu anda alkışlar onun için. Sunakan da onu dinleyenler arasında ve alkışlar aynı zamanda Sunakan için. Yiğit Karataş da alkışlıyor, orkestramızın değerli üyeleri de alkışlıyor bu kıymetli sanatçıyı Sunakan'a.
1: Sayın devlet sanatçımız Suna Hanım'a mikrofonu takdim ediyorum. Onu aramızda görmekten de gurur duyuyoruz, bunu da öncelikle belirtmek isterim.
2: Arkaya dönün, bir de oraya teşekkür edeyim. Bütün müzikseverlere teşekkür ediyorum ve sizi çok iyi anlıyorum bu beğeniniz karşısında. Her şeyden önce genç kemancımıza teşekkür ederim. Ve geçen seneden bu yana çok büyük bir gelişme gördüm, olgunlaşma gördüm. O da çok hoşuma gitti. Yaşına yakışmayan bir olgunlaşma.

0: Çok tebrik ederim. Yani çok iyi bir kemancısın. Daha da iyi olacaksın. Nasıl iyi oluyor bundan sonrası onu bilemiyorum ama kendin anlarsın onu. Seçtiğin eserlerden de biz anlarız. Oldu mu? Peki efendim, hepinize iyi günler. Bu güzel müzikle iyi uykular.
1: Sayın Hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Evet, solist olarak Yiğit Karataş'ı dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, 2017'de Sunakan Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik aldı demiştik. Konserin başında da duyurmuştuk. Değerli kemancımız Sunakan da onu izleyenler arasındaydı ve mikrofondan biz de iletmeye çalıştık. Umarız herkese sağlıkla ulaşmıştır. Güzel sözlerini onun Yiğit Karataş hakkındaki bu yaşta bu olgunluk dedi espriyle. Zaten dünkü konserden de çok çok iyi yorumlar almıştı. Çok genç, çok başarılı bir isim Yiğit Karataş. Dünya sahnelerinde müzikseverlerle buluşuyor. Bundan sonra da uzun yıllar buluşacak gibi görünüyor. Biz parçası olacak mı bilmiyoruz. Alkışa bakılırsa olacak gibi. Orkestra üyeleri de alkışlıyor ve Yiğit Karataş yeniden sahneye geliyor. Bakalım ne seslendirecek.

Sevgili dinleyicilerimiz, solist, bu akşamın solisti keman sanatçımız Yiğit Karataş dinmeyen alkışlar üzerine yeniden sahneye geldi ve bir Bach eseri seslendirdi. Biz parçası olarak Bach'ı seçmişti. Bir kez daha geliyor, salondaki dinleyiciyi selamlıyor. Ne güzel, pırıl pırıl gencecik yeteneklerimiz var. Hepsi bize gurur veriyor, mutluluk veriyor. Sunakan'ın da çok güzel sözlerini biraz önce aktardık size. Sevgili dinleyicilerimiz, Can Sibelius'un Opus 47 Re Minör Keman Konçertosu'nu dinledik biraz önce. 38 yaşındayken 1903'te yazmış Sibelius. 2 yıl sonra işleyip değiştirerek de son biçimini vermiş bu birinci keman konçertosuna. Ve diğer eserlerinin birçoğu gibi Fin Destanları ve Finlandiya'nın orman ve göllerle bezenmiş görünümünü akla getirmiş dinleyenlerdi. Aranın ardından şimdi ara verildi. Aranın ardından Cem İyican Deli Orman yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Ludwig van Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. Senfonisini dinleyeceğiz. O vakte kadar da bizim seçtiğimiz müzikleri armağan edeceğiz size. Aranın ardından tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3'te Türkiye Radyoları 3. programında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan seslenmeye devam ediyoruz. Ustalara saygı konseri Sunakan ustalara

Saygı konserinde ilk bölümde Şef Cem İcan Deli Orman yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve solist Yiğit Karataş'tan Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinledik. Konçertonun bitiminde Sunaka'nın övgü dolu sözleri oldu Yiğit Karataş'a. Bu genç başarılı isim dinmeyen alkışlar üzerine bir kez daha sahneye geldi. Aslında birçok kez sahneye geldi ama bir bis parçası seslendirmek için bir kez daha sahneye geldi ve bir Bach eseri seslendirdi. Bu akşamın konsertmeisterinin Menevşe Aydoğdu'nu olduğunu hatırlatarak devam edelim. Ne dinleyeceğimizi dinleyeceğimiz eser hakkında bilgi vermeye. Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. senfonisini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada Cem İcan Deli Orman adını Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu'ndan da anımsıyorsunuz. 2017 sezonundan itibaren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yardımcı şefliği görevine getirildi ve halen bu görevini sürdürüyor. O da müzik dünyamızın genç ve başarılı isimlerinden biri. Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. senfonisinin ilk seslendirilişi Avusturya'nın bağımsızlık savaşları sırasına rastlar diyor program notlarında Faruk Güvenç. Napolyon'un Moskova yenilgisinden sonra Rusya, İngiltere, Norveç, Prusya ve Avusturya'nın 19. yüzyılın büyük diktatörlüğüne karşı savaşa girdiğini biliyoruz. Leipzig ve Hanau meydan savaşlarında yenilen Bonaparte, Viyana Üniversitesi salonlarında Hanau'da sakatlanan Avusturyalı ve Bavyeralı savaşçılar yararına iki konser düzenlemiş. 1812'de tamamlanmış olan 7. senfoni ilk defa 8 Aralık 1813'teki bu konserde Wellington'ın Zaferi ya da Victoria Savaşı adlı diğer kompozisyonla birlikte çalınmış. Artık adam akıllı ağır işitmesine rağmen şef olarak yine Beethoven sahnedeymiş. Orkestrada Schumann, Zing, Moscheles, Salieri, Hummel, Meiseder, Meyerbeer gibi o çağın ünlü müzikçileri yer almış. İlk konserde senfoni çok beğenilmiş, hatta orkestra ikinci bölümü tekrarlamak zorunda kalmış. Radyo 3'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda işte biraz önce program notlarından aktardığımız bilgilerle dinleyeceğiz. Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. senfonisini bu değerli orkestramızdan. Şefimiz Cem İcan Deli Orman, müzik eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Keman Bölümünde Ezgi Görnüm Yalçın'la başlamış, ilk şeflik derslerini de üniversite yıllarında Sami Hatipoğlu ve Burak Tüzün'den almış. Henüz 17 yaşındayken Viyana Müzik Üniversitesi'nin orkestra şefliği hazırlık sınıfına kabul edilmiş ve bu bölümün en genç öğrencisi olmuş. Borusan Kocabıyık Vakfı'nın eğitim bursuyla şeflik çalışmalarına Viyana'da başlamış. Viyana'da Yuji Uasayla Orkestra Şefliği, ünlü Avusturyalı müzik pedagogu Profesör Reinhard Amon'la da müzik teorisi ve piyano çalışmış değerli dinleyicilerimiz. 2004 yılında Graz Müzik Üniversitesi Orkestra Şefliği bölümünü kazanmış ve o günlerden bugünlere gelmiş. Eserin bölümleri Poco Sostenuto Vivace, Allegretto, Presto, Finale, Allegro con Brio.

Bu güçlü alkışlar, bravo sesleri Şef Cemilcan Deli Orman Yönetimi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası için sevgili Radyo 3 dinleyicileri. Konsertmeister'in bu akşam Menevşe Aydoğdu olduğunu bir kez daha anımsatalım size. Ludwig van Beethoven'ın Opus 92 La Majör 7. Senfonisini seslendirdiler. Bölümler Poco Sostenuto Vivace, Allegretto, Presto, Finale, Allegro con Brio idi. Ve böylelikle de biz buradan seslendiğimiz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan seslendiğimiz bir konserin daha sonuna geldik. Haftaya yine saatler 20'yi göstermeden bekliyoruz bütün Radyo 3 dinleyicilerini. Ana kumandada Ali Can Deniz vardı. Ton masteriniz Mutlu İç Yılmaz. Mikrofonda da ben Selvi Karakoç. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Cengiz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te. Küçük Konser başlıyor. Sizlere sunacağımız ilk eser Wolfgang Amadeus Mozart'ın 314 sayılı Do majör Oboa Konçertosu. Heinz Hollinger yönetimindeki St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası seslendiriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 314 sayılı Do majör oboa konçertosunu dinlediniz. Heinz Hollinger'e St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası eşlik etti. Sizlere sunacağımız son eser Dvorak'ın Opus 59, orkestra için Re majör Legends adlı eseri. Raymond Lepert yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Antonin Dvorak'ın Opus 59 Orkestra için Re Majör Legends adlı eserini dinlediniz. Raymond Lepert yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Küçük konser sona erdi.
1: TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde konuşma yapan Erdoğan, Müslümanların başkalarına umut bağlayarak bir yere varamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini Büyük Türkiye idealine yöneltmek istiyoruz ifadesini kullandı. Bingöl'ün Genç ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını ve Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Akın Gürlek, kadınlarımızı üzmeyecek bir formül üzerinde çalıştık dedi. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında müstehcenlik vurgusu yapılarak özellikle çocukların ruhsal ve sosyal gelişimleri üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri, İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık da çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin kontrolünde olduğunu söyledi. Tahran'dan yapılan açıklamada ise Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlandı. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 538'e yükseldi. Yaklaşık 2000 kişidense haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının ilk maçında lider konumdaki Gençler Birliği son sırada yer alan Erzurumspor

0: TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Filenin Sultanları mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçta ikinci sırada bir üst tura yükselen Ay Yıldızlılar son 16 turunda Azerbaycan'la eşleşti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ta da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: Ses Tiryakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Fransa'dan bir post-rock grubu Oak'la programımıza başlıyoruz. 2018 çalışmaları False Memory Archive'den seçtiğimiz We The Drowned'la TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımız başlıyor.

Sırada Dredge topluluğu var. Grubun 2002 tarihli El Cielo albümü, Dredge'in progressive rock, alternatif rock ve atmosferik unsurları buluşturan dönemini yansıtıyor. Melankolik gitarlar ve belirgin bas yürüyüşüyle dikkat çeken şarkıları Seymour Road radyonuza geliyor.

Progressive Rock müzisyeni Dave Kurzer'la devam ediyoruz. 2023 tarihli Heartland Mines Volume 1 albümü, Kurzer'ın 1990'larda yaşadığı bir ayrılığın ardından Los Angeles'tan ayrılıp gitarıyla çıktığı yolculuğu temel alan otobiyografik konsept bir çalışma. Albümden seçtiğimiz Eye of the Storm'la Dave Kurzer'ı dinliyoruz.

Finally George grubuyla devam ediyoruz. 2025 tarihli Painter albümünde Finally George'un arkasındaki isim multi-enstrümantalist George Hahn, davulda Styx grubunun eski davulcusu Todd Schuherman yer alıyor. Grubun progressive rock'la daha sakin ve melodik anlatımı buluşturan çalışması Listen'la Finally George'u dinliyoruz.

Programımız Arch Echo ile devam ediyor. Her biri çok yetenekli ve farklı müzik türlerinden gelme üyeleri olan grubun kendi adlarını taşıyan 2017 albümlerinden seçtiğimiz instrumental progressive rock ve fusion türünde bir şarkı Bloom radyonuza geliyor.

Şimdi sırada İsveçli progresif rock grubu Pathos'tan atmosferi ve melankolisiyle öne çıkan bir şarkı var. Trip Hop, elektronika, caz gibi etkileşimlerle progresif rock renklerini ustaca bir araya getiren Pathos'tan dinleyeceğimiz There Are Beautiful'la yayınımız sürüyor.

Ses tiryakisi günümüzün çok başarılı enstrümantal progresif metal oluşumu Semantic Saturation'la devam ediyor. Kanadalı gitarist Shant Hagopian tarafından kurulan grubun Paradigms albümünden seçtiğimiz Where Dreams Have Died radyonuza geliyor.

Ses tiryakisinin sonuna geldik. Veda etmeden önce Doves grubundan dinleyeceğimiz keyifli bir şarkı Sea Song radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda haftaya buluşana dek hoşça kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Radyo 3.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Mutlu geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Notayla yeniden birlikteyiz. Bu haftaki programımızın tamamında trompetçi Eddie Allen'ın Rhythm People albümünden parçalar yer alacak. Albümde kendisine tenor saksafonda Jonathan Bishay, tuşlu çalgılarda Misha Chiganov, piyanoda Tyler Bullock, basta Kenny Davis, davulda Ash Strickland, trombonda da Steve Turre eşlik ediyor. İkisi hariç besteler de Eddie Allen'ın kendisine ait. İlk dinleyeceğimiz parça albüme de adını veren Rhythm People.

Trompetçi Eddie Allen'ın Rhythm People albümünden şimdi iki parçayı ard arda dinleyeceğiz. Önce Daybreak, ardından da Word Saying.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Radyo 3.
1: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. İsveçli piyanist ve besteci Laura Wallborg Auli'nin 1884 tarihli Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsünü ve Antonio Vivaldi'nin blok flüt, yaylılar ve sürekli bas için sol minör konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne

Janis Medins ile başlıyoruz. Letonyalı bestecinin bir numaralı orkestra süitini Imants Resnis yönetimindeki Liepāja Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Letonyalı 20. yüzyıl bestecisi Janis Medins'in bir numaralı orkestra süitini Iman Sresnis yönetimindeki Liepāja Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın hayatının son 10 yılında kaleme aldığı Füg Sanatı dizisinden 5 ve 6. eserlerle devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın Füg Sanatı adlı tamamlanmamış dizisinden 5 ve 6. bölümleri klavsende Andreas Steyer'den dinledik. 1953 doğumlu Estonyalı besteci René Espere'nin perküsyon ve koro için kaleme aldığı Alt Tür Sessizliği başlıklı eseri var sırada.

Tallinn Müzik Lisesi Oda Korosu, 1953 doğumlu Estonyalı besteci Rene Espere'nin perküsyon ve koro için kaleme aldığı Alt Tür Sessizliği başlıklı eserini seslendirdi. Franz Joseph Haydn'ın 1758 yılında bestelediği Mi Bemol Majör Piyanolu Triosu'yla devam ediyoruz.

Haydn'ın mi bemol majör piyanolu triyosunu piyanoda Niklas Svelov, kemanda Bernd Liesel ve cello'da Michael Siorgen'den dinlediniz. Cesar Franck'ın 1883 yılında Alman şair Gottfried August Bürger'in şiirinden esinlenerek kaleme aldığı Lanetli Avcı başlıklı senfonik şiiri var sırada.

Sesar Frank'ın Lanetli Avcı başlıklı senfonik şiirini Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Francesca Caccini'nin erken barok dönemden bir kadın besteciye ait günümüze ulaşabilen tek eser olan La Liberazione di Ruggeria operasından seçkilerle devam ediyoruz.

solistler ve Stephen Stubbs yönetimindeki trajikomedya topluluğu Francesca Caccini'nin La Liberazione di Ruggiero adlı operasından seçkiler seslendirdi. İsveçli piyanist ve besteci Laura Valborg Auli'nin 1884 tarihli Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsü var sırada. Tale Quartet'ten dinliyoruz.

İsveç'in başarılı kadın bestecisi Laura Valborg Auli'nin 1884 yılında bestelemiş olduğu Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsünü Thale Quartet seslendirdi. Handel'in 1733 yılında klavyeli çalgılar için kaleme aldığı Sol minör süitle devam ediyoruz.

Handel'in 1733 tarihli sol minör süitini piyanist Yachtright Putnina seslendirdi. Programımızın bu bölümü Antonio Vivaldi'nin blok flüt, yaylılar ve sürekli bas için sol minör konçertosuyla sona eriyor. Blok flütte Giovanni Antonini ve Il Giardino Armonica topluluğundan dinliyoruz.

Antonio Vivaldi'nin blok, flüt, yaylılar ve sürekli bas için sol minör konçertosunu Giovanni Antonini ve Il Giardino Armonico topluluğu seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1943 yılında kurulan Macaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın 27 Kasım 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Riccardo Frizza yönetiminde sahneye çıkan topluluğun solisti Frédéric Chopin'in 2. piyano konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 2002 doğumlu İngiliz piyanist Geneva Kenna Mason. Konser programından ilk olarak 20. yüzyılın müziğinin önemli isimlerinden Zoltán Kodály'ın 1933 yılında orkestra için kaleme aldığı Galanta danslarını dinliyoruz.